değil. Beni engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

ayrılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı siber suçlara yönelik son 6 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığını ve 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan itibaren 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi.
1: Spor.
0: At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir dedi. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenleri için taziye dileğinde bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesine yer verildi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 artarak 87,9'a yükseldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısının başkent Maskat'ta gerçekleştirildiğini duyurdu. Spor. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok

0: medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 95.5

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi. Kabine toplantısının öncelikle gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konulurken 37 şüpheli yakalandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada anlaşmanın karşılıklı bir durum olduğuna dikkat çekerek, "Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz," dedi.
1: Spor.
0: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonu

0: İstanbul'da giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.

öfke uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim 10.000 öfke. Kimin içindi bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir yakalan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçurma, kaldı orada. Sanki orada bir drama.

sabahların olmadığı kadar gecelerce uslu puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından koruyucu aile günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda bir çocuğun hayatına umut olma, ona sevgiyle kucak açma ve güven dolu bir yuva sunmanın yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri olduğunu belirtti. Duran, koruyucu aile merhametin, fedakarlığın ve toplumsal dayanışmanın en güzel tezahürlerinden birisidir ifadelerini kullandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sigortalıların değer kaybı tazminatlarında aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliği 1 Temmuz'da

0: yürürlüğe girecek. Yeni sistemle birlikte değer kaybı süreci doğrudan hasar dosyasına entegre edilecek. Sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı. ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası müzakereler sürerken Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre %50'nin üzerinde artış gösterdi. Spor. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

çizdim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programlarımızla sağlık alanında teknoloji geliştirme kabiliyetimizi geliştirmek üzere son 23 yılda 14.344 projeye ve 18.175 bilim insanıyla gencimize 82 milyar lira destekte bulunduk dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiası gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasını yaptı. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Venezuela Dışişleri Bakanı ölümcül depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri gönderdiği için Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Ivan Gil, böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da görevlendirilen tüm ekiplere teşekkür etmek istiyoruz dedi.
1: Spor.
0: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah-beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

dolu sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Haziran'ın son günü bugün, 30 Haziran 2026 günlerden pazar, salı günü. Haftanın ikinci günündeyiz, ikinci çalışma gününü keyifli şarkılarla geride bırakabilmek adına. Ben Tümer Kan Söğütlü, festivalde hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyim. Selamlar efendim.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor efendim. Avrupa'da sıcaklıkların çok arttığından bahsetmiştik ve dün itibariyle de yurt genelinde de o artan hava sıcaklığı hava dalgası etkili olmaya başladı. Ülkemize de giriş yaptı artık Avrupa'daki o sıcaklıklar. Bugün ve yarın da devam ediyor yüksek sıcaklıklar. Hatırlatalım değerli dinleyenler, yurt genelinde genel tabloya baktığımızda 35 derecenin üzerine çıkıyor diyebiliriz hava sıcaklıkları. Bazı noktalarda 40 derecelere, hatta hissedilen sıcaklığın 40 derecenin de çok üzerinde olacak olduğunu hatırlatalım. Perşembeye kadar yurt genelinde yağış beklentisi yok ama perşembe itibariyle cumartesi de dahil olmak üzere Trakya'da zaman zaman alanını genişleten yağışlar etkili olacak, hatırlatalım.

Sosyal medyadaki sağlık paylaşımlarıyla dikkat çeken Profesör Doktor Muhammed Keskin, çamaşırlarımız için vazgeçilmez sandığımız yumuşatıcıların gizli tehlikelerini gözler önüne serdi. Uzman isim hoş kokulu bu ürünlerin solunum yollarını tahrip eden ve hormon sistemini çökerten ağır kimyasallar barındırdığını belirterek vatandaşları kesin bir dille uyardı efendim. Hiçbir kimyasal değil ama bu kimyasala çok ama çok dikkat edin dedi. Sizin yumuşatıcıyla aranız nasıl?

Efendim, konut krizi biliyorsunuz ki Türkiye'nin yıllardır maalesef ki kanayan yarası. Efendim, barınma ihtiyacı ve barınma talebi nedeniyle birçok kişi sıkıntılar yaşıyor. Şimdi Brezilya'ya gidiyoruz. Sokaklarında on binlerce evsizin yaşadığı Brezilya'nın São Paulo kentinde ezber bozan bir sosyal konut projesi tüm dünyayı örnek oldu efendim. İnsanları aşırı kalabalık ve güvensiz toplu barınaklara yığmak yerine onları anahtarı ve kilidi olan mobilyalı mikro evler sunan Yeniden Buluşma Köyü programı bugüne kadar tam 888 kişiyi sokaklardan tamamen kurtardı. Üst geçitlerin altında kartonların üzerinde uyuyan aileler artık kendi evlerinin kapısını kilitleyip hayata yeniden tutunuyorlar. Tüm dünyaya da örnek olsun diyelim bu proje.

Güne dair en sevilen şarkılarla birlikte buluşmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Barınma krizi dünyanın birçok noktasında had safhada diyebiliriz. Brezilya'da bunlardan birisiydi. Az önce bir projeden bahsetmiştik. Efendim bir köy yapıyorlar. Yeniden buluşma köyü. Küçük küçük köy evler var bu köyün içerisinde. Yani küçük küçük barakalar daha doğrusu. 1+0. Ve burada evsizler yaşamaya başlıyor. 880 kişi şimdiye kadar ev sahibi oluyor. Bu mikro evler sayesinde tüm dünyaya örnek olsun diyelim. Dayanıklı ve güvenli, hemen taşınmaya hazır ve maliyeti de mütevazi bir bütçe diyebiliriz. Hazır dayalı döşeli halde bile.

2. Dünya Savaşı esnasında batırılan ve ambarlarında 2.2 ton altın taşıyan Japon U-52 denizaltısı Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde sessizliğini koruyor. Aradan geçen 82 yıla rağmen ulaşılamayan devasa servet günümüzde deniz araştırmacılarıyla tarihçilerin en büyük odak noktalarından birini oluşturuyor. Yaklaşık 5.2 kilometre derinlikte yer alan batıktaki hazinenin bugünkü piyasa değerinin 280 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Geceleri sürekli uyanmaktan, sabahları ise yorgun ve baş ağrısıyla kalkmaktan şikayetçiyseniz aradığınız çözüm ilaçlarda değil doğanın ta kendisinde olabilir efendim. NASA'nın yaptığı ünlü temiz hava çalışması ev bitkilerinin yaşam alanlarınızdaki havayı temizlemede mucizevi bir rol oynadığını ortaya koydu ve yapılan araştırmalara göre doğru seçilmiş

0: geldin.
1: Efendim, sabahları uykusuz uyanıyorsanız aradığınız çözüm ilaçlarda değil doğanın kendisinde olabilir dedik. NASA'nın yaptığı bir araştırmaya göre efendim uyku kalitesini %90'a kadar arttıran bitkiler belirlenmiş. Onların ilk sırasında paşa kılıcı yer alıyor. Halk arasında kaynana dili olarak da bilinen bu şık bitki tam bir gece savaşçısıymış. Yine aloe vera son zamanların popüler bitkisi de sağlık ve kozmetik dünyasında

Dünyasının vazgeçilmezi biliyorsunuz ki NASA'nın da favori hava temizleyicilerinden birisi olmuş. Verniklerde, yer cilalarında ve deterjanlarda bulunan formaldehitle benzeri havadan hızla temizliyormuş.

Güne dair sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Yatak odasına koyan rahat uyuyor dedik bu bitkileri. NASA'nın araştırma sonuçlarını yayınlıyoruz. Kurdele bitkisi, diğer adıyla örümcek bitkisi. Evcil hayvanlar için tamamen zararsız olan bu bitki matbaa ve kauçuk endüstrisinde sıkça karşımıza çıkan karbon monoksit ve kisilen gibi tehlikeli toksinlerle savaşmada çok etkiliymiş. Yine yatak odanıza tropikal bir hava katmakla kalmayan areka palmiyesinden bahsedeceğim. Bu muhteşem palmiye biyolojik olarak karbondioksiti emip oksijen salgılamak üzere tasarlanmış gibidir. Formaldehit, kisilen ve toluen gibi tehlikeli kimyasalları odanızdan uzak tutarak daha ferah ve sağlıklı bir ortamda uyanmanızı sağlıyor.

Festivalde günün en sevilen şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğu kaldığı yerden devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kredi notu sorgulama işlemi bir 31 Aralık 2026 tarihine kadar her hafta salı günü tamamen ücretsiz hale getirilmiş efendim. Bireysel kullanıcılar artık hiçbir bedel ödemeden finansal durumlarını görüntüleyebilecekler. Kredi notu biliyorsunuz ki her aşamasında hayatımızın karşısına çıkıyor. İster yeni bir otomobil alın, ister bir cep telefonu, ister mağaza kredisi kullanın, ister ev tutmaya kalkın, ev sahibi bile artık Findex notlarınızı görmek isteyebiliyor ve bununla ilgili de bir adım atılmış. Bu artık salı günleri, yani bu yılın sonuna kadar salı günleri ücretsiz olarak sorgulanabilecek.

Avrupa genelinde ortak para birimi Avro'ya geçiş süreçlerinde yeni bir döneme giriliyor. Son dönemde ekonomik politikalarıyla dikkat çeken Macaristan, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan Euro bölgesine dahil olmak için resmi takvimini duyurdu. Değerli dinleyenler, tarih verildi. Hedef 2030 yılına kadar yapısal reformları tamamlayıp tamamlayamayacağı ise şimdiden Budapeşte yönetiminin söz konusu noktada nasıl ilerleyebileceği merak konusu oldu diyebiliriz.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran bizlerle keyifli anlara ortaklık eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar değerli dinleyenler. Evet efendim, yarın yeniden haftanın tam ortasında tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin

kardeşimizin kutu olsun. Nice sağlıklı yaşlara Yozgat'a İlker Çetinkaya'ya bir kere daha selam olsun. Kazım Çetinkaya'ya. Yakın arkadaşı Mehmet Aydın ve kız arkadaşı İlker'in canlı yayına bağlandı Burçin Koç. Selamlarını gönderdiler. Buruk bir doğum günü yaşadıklarını söylediler. Allah tez zamanda sevenleri kavuştursun.

İlhan Tosun'dan kader birliği yaptığı tüm dostlarına gelsin. Muhammed Emin Aymergen, Nail Baran, Hasan Hüseyin Yılmaz, Burak Yıldırım, Burhan Uygun, Emre Yayla, Umutcan Kocamanoğlu, Ali Deniz, Muhammed Ali Bildik, Kadir Ablak, Rahman Göksu, Hakan Koyuncu ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma armağan olsun. Tez zamanda Allah hepinize güzel günler haberleriyle müjdelesin. İlker Tosun'dan kader birliği yaptığı dostlarına geliyor bu güzel çalışma. Sevgili Gökhan Doğanay Bilsen'le geldi. İlhan Tosun'dan kader birliği yaptığı dostları kim? Onlar Muhammed Emin Aymergen, Nail Baran, Hasan Hüseyin Yılmaz, Burak Yıldırım, Burhan Uygun, Emre Yayla, Umutcan Kocamanoğlu, Ali Deniz, Muhammed Ali Bildik, Kadir Ablak, Rahman Göksu, Hakan Koyuncu ve ismini sayamadım tüm dostlarıma armağan olsun. Tez zamanda Allah hepinize güneşli günler versin, güneşli günlerle müjdelesin. Özgür günlere diyor İlhan Tosun. Gökhan Doğanay bir seni de armağan et.

Alper Ünal'ın yüreğinden can kardeşi Taner Ünal'a, Batuhan Gültekin'e, Azat Bilici, Adem ve Burak Kaya'ya armağan olarak geliyor. Ünal Hava Yolları Ankara'da pik yapıyor. Ankara'nın semalarında Ünal Hava Yolları bir yukarı bir aşağı. Ünal Hava Yolları'ndan, Alper Ünal'dan, başta kardeşi Taner Ünal'a, Azat Bilici, Adem ve Burak Kaya, Batuhan Gültekin'e armağan olsun. Yıldırım Burak. Oğul geldi, oğul.

Ünal Hava Yolları Alper Ünal gene geceye Ankara'ya Fener adaylarını dizdi. Ünal Hava Yolları olarak kardeşi Taner Ünal'a, Azat Bilici, Adem ve Burak Kaya kardeşlere, Batuhan Gültekin'e armağan olarak gönderdi. Bu güzel çalışma Yıldırım Budak. Oğul aynı zamanda Batuhan Gültekin'in ad gününü tebrik ediyor ağabeyi olarak. Ünal Hava Yolları Alper Ünal.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Yozgat'tan Sabri. Ben Yozgat'tan Sabri. Kardeşim Duygu, Damla, Sevda, Esra, İlayda, Kübra ve Nergisciğime sıradaki en güzel eserler gelsin. O güneş bize de doğacak. Elbet bir gün duyguşum dedi. Sabri kardeşim. Merve Gürcan Arpacı, iyi yayınlar abi. Kocam Mithat Arpacı için panelden istek yapmıştım. Görünmedi. Bir daha göz atar mısın Mithat'a? Buradan da sesleniyorum. Başarmamız lazım canım eşim. Düşmemizi bekleyen çok insan var. Yiğidim, gerekirse o zar yedi gelecek. Seni her şeyden çok seviyorum. Merve Gürcan Arpacı şarkı isteğini değerli kardeşim şarkı panelinden hatırladığım kadarıyla yapmamıştınız. Normal mesaj atmıştınız böyle. Şarkı ikinci sırada ikonda yer alıyor. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Bu arada 6 saat kadar önce attığınız mesajı bakayım bir. Baran Demet Nefret eserinde yaptık, bilginiz olsun. Siz dinlememişsiniz değerli kardeşim. Saat 20.40, yani 21'e yakın, 20-20.45 gibi yaptık. Hatta iki defa da mesajınızı aktardım. Kar yağıp izleri kaybolsa da biz düştüğümüz kuyuyu unutmayız. Bir bakmışsın Yusuf Kuyu'da, bir bakmışsın Mısra Sultan, Mithat Arpacı, Kıvırcık Emrah Bozkuş, Birtan Alçay, Adnan Küçük Aslan, Baran Demet Nefret parçasını istiyoruz. Tüm dünyaya baş kaldırdım, iki gözüne kurban olduğum Mithat'ım, seni çok seviyorum diye 2-3 defa da belki daha fazla okuduk. Haberiniz olsun. Merve Gürcan Arpacı, isteğinizi çaldık yani, merak etmeyin. Siz kaçırdığınızı tahmin ediyorum. Kardeşlerimiz de şu an sizin bu isteği yaptığınızı duydular. Serpil Çimen, Engin Çimen demiş ki yiğit gider namı kalır. Aslan abim Ömer Yeni Ay'a selam olsun. Zeliha Nur, sıradaki eser benden ve annesinden eşim Eyüphan Ergün'e gelsin. Seni çok seviyoruz, çok özledik. Sürekli aklımızdasın. Yarın görüşmek dileğiyle, seni çok seviyorum dedi. Hayırlı yayınlar abi, ben Hasan Hüseyin Yılmaz, Aslan abilerim Ferhat Can Altun Sayar, Fatih Kara, Mamiş Polat, Mete Çakmak, Muzaffer Çiçek, Furkan Tanrıverdi, İsmail Kaya, Nail Baran, dostlarım Muhammed Aymergen, Fırat Gül, Aydem Tahtacı, Erdem Akın, İlhan Tosun ve Veysel Subaşı, Fırat Bağ, İlker Tosun, Berat Karasakal, Yunus Yusuf Sümbül, ikiz kardeşler, Bagram Aktaş. Mesajlarınızı lütfen tekrar kontrol edip yazın, gönderin. Yanlış olmasın. Begram ya da Bagram Aktaş. Bayram Aktaş olabilir. Cesaret Dağı'nda korku rüzgarı esmez. Kuzum seni çok seviyorum. Unutma, bu günler geçecek. En kısa zamanda inşallah annem, biraz daha sabret. Duvarlarım hep seninle. Annem, iyi ki benim kuzumsun. İyi ki benim ilk göz ağrımsın. Seninle her zaman gurur duyuyorum. Bunu unutma. Her daim arkanda değil, yanında olacağım. Sana söz veriyorum annem. Seni çok seviyorum sarı kuzum dedi Hasan Hüseyin Yılmaz'a. Hasan Hüseyin Yılmaz'dan da Aslan abileri, başta Ferhat Can Altunsayar olmak üzere Fatih Kara, FK'ya, Mamiş Polat'a bolca selam geldi. Sıradaki şarkılarda armağan oldu. Mesajlarınızda lütfen, bana gönderdiğiniz mesajlarda şuna dikkat edin arkadaşlar. Son halini kontrol edin. Harf hatalarından dolayı bu sefer biz yanlışa düşüyoruz. Bu da beni üzüyor. Yani ben istiyorum ki hemen en düzgün şekliyle aktarayım ama yoğunluktan dolayı yetiştiremiyoruz. Haberiniz olsun. Hatalı olduğu zaman da karşı taraf ya ismim yanlış okundu falan diye üzülüyor. Sanki bunu kasten yapıyormuşum gibi oluyor. Bu da beni üzüyor. Dolayısıyla gönderdiğiniz mesajları bir daha kontrol edin. Son kontrolü yaptıktan sonra atın. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Birazdan Alican Çavuş için güzel bir şarkı göndereceğim eşinden. Alican Çavuş şu radyonun sesini iyice açsın. Alican Çavuş ve arkadaşları radyonun başına toparlansınlar. Ceren Yediğer diyor ki iyi akşamlar. Niğde'de olan eşim Kadircan Yediğer.

Er için sıradaki parçayı eşime armağan ediyorum. Canım eşim, seni çok seviyorum. Mesajlara sığmıyor sana anlatmak istediklerim. Çok az kaldı kavuşmamıza. Sabırla bekliyorum. Düşmemizi bekleyenlere inat. Dik duracağız ve biz kazanacağız. Seni seviyorum dedi. Nide'ye selam olsun. Fatma'dan MÇ'ye, kavuşacağımız güne kadar seni beklemek, seni sevmenin en güzel hali. İşteyim, çağrıdayım, beni merak etme, çok şükür. Sağlıklıyız inşallah, geçecek bu günler. Dua et hep dedi. Fatma'dan MÇ'ye böyle bir mesaj geldi. Bu sefer Eylem Çakır'dan bir başka mesaj. Bir gün sesin yeniden evimize karışacak. O güne kadar her özlemimi duaya, her gözyaşımı umuda emanet ediyoruz. Elbet bir gün MÇ. Eylem Çakır'ın mesajı da böyleydi. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Ali Can Çavuş radyo başında ve arkadaşlarıyla birlikte eşi kardeşimden güzel bir şarkı isteği var. Kimmiş bir bakalım. Hazır mı arkadaşlar? Hazır. Uğur Karakuş, kahrolsunlar hazır dedi kardeşlerim, geldi. Evet, çok teşekkür ediyorum ekibe. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için TR Ajans Bakır Hanım'a WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 552-711-7490 yazın efendim, aramayın. 552-711-7490. Abi iyi akşamlar. Eşim Alican Çavuş için Uğur Karakuş'tan Kahrolsunlar şarkısını istiyorum. Tıraşlı, güzel kokulu. Sakalının düzenli halini herkes sevebilir ama ben senin gözlerinin yorgunluğunu da ömrünün her halinde ortağım, seni çok seviyorum, güzel gözlüm dedi. Oo, çok güzel. Ali Can Çavuş'a eşi kardeşimden gelen mesaj çok manidar. Uğur Karakuş'tan Kahrolsunlar şarkısını istiyorum Ali Can Çavuş için eşime dedi. Ve eklemiş antır parantez içerisinde, tıraşlı, güzel kokulu, sakalının düzenli halini herkes sevebilir. Ama ben senin gözlerinin yorgunluğuna da ömrünün her haline de ortağım. Seni çok seviyorum güzel gözüm. Yani iyi günde de kötü günde de Ali Can Çavuş senin yanındayım diyor. Eşin kardeşimiz çok güzel bir mesaj bırakmış ya. Tıraşlı, güzel kokulu, sakalının düzenli halini herkes sevebilir. Ama ben senin gözlerinin yorgunluğunda da ömrünün her haline de ortağım. Seni çok seviyorum güzel gözlüm. Ya çok önemli bunlar. Hani her ne olursa olsun ben senin yanındayım diyor. Bu mesajlar çok kıymetli. Ali Can Çavuş'a eşi kardeşimden armağan olsun, Uğur Karakuş söylüyor. Kahrolsunlar.

Kentin en özel istasyonunda bendeniz Durga'da Murat İnce ile Uzun İnce Yolda yolculuğumuz devam ediyor. Elbistan'a bir selam daha gönderelim. Elbistanlılar, ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip aldılar. Öyle ümit ediyoruz. Destek veriyorlar, paylaşıyorlar. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler hizmet vermeye devam ediyor. Halis Hançer yönetiminde ciğerci kardeşler sabah 11.30 akşam 10 aralığında hizmetlerine kusursuz bir şekilde güler yüz ve hijyene çok dikkat ederek devam ediyorlar. Izgaranın envai türü ciğerci kardeşlerde. Ciğer zaten başta gidiyor. İster giderek ister alo diyerek ciğerci kardeşlerden istediğin siparişi geçebilirsin. Detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasında. Kebabın envai türü var, ızgaranın envai türü var. Külbastısına kadar var, Adana'sına, köpşişine kadar ne istersen ciğerin kralı var zaten. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip alıyorsun. Detaylar orada. İster git diye, ister alo de ayağına gelsin Elbistan ve civarına, ciğerci kardeşler mobil hizmet veriyorlar. Yani mobilize hizmet ayağınıza kadar. Ciğer de geliyor, Adana kebap da geliyor, kuzu şiş de geliyor, tavuk şiş de geliyor, külbastı da geliyor, geliyor da geliyor. Of of, gece gece şimdi kendimi coşturmayayım, kilo vermeye gayret ediyoruz bu yaz günlerinde. Sahillerde perişan olmayalım diye. Deniz anası değil, deniz babası geliyor. Amanin. Ya ne kötü ya. İnsan yaşlandıkça ya da kendine bakmadıkça, kilo almaya da hele başlayınca, o karın bölgesine bizim erkeklerin sahillerdeki halleri ne böyle ya. Aman Allah'ım, aman. Bir de içine çekerek yürüme hallerimiz var ya bizim. Vay vay vay. Az ye. Devam ediyoruz. Mediamesaj.com'a gir. Üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir. Üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için değerli kardeşler 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Efendim devam ediyoruz. Ufuk Doğan kardeşimizin isteği geldi. Sizler de hemen isteklerinizi gönderebilirsiniz. Her gün saat 19'dan gece 1'e değin yayınlarımız devam ediyor. Her gün. Dile kolay. Cumartesi, pazar dahil. Ufuk Doğan demiş ki, Tahir Uçar'dan ben bile kendimi çekemiyorum. Kadir Doğan'ıma ve arkadaşlarına gelsin. Babam geçecek bu günlerimiz. Allah'a sığın. Dik dur. Biz yine yan yana olacağız dedi. Vay vay vay vay vay. Ufuk Doğan'dan gelen mesajı bir kere daha aktarıyorum. Tahir Uçar'dan ben bile kendimi çekemiyorum. Kadir Doğan'ıma ve arkadaşlarına gelsin. Babam geçecek bugünlerimiz. Allah'a sığın. Dik dur.

der sevgilim, kim ne derse desin, ben seninle mutluyum. Azer Bülbül'den sevgilim Oğuzhan Patır'a gelsin. Seni çok seviyorum dedi değerli kardeşim. Hilal Kuzey, ne imkansızlığın umurumda ne de mesafeler sevgilim. Kim ne derse desin, ben seninle mutluyum. Azer Bülbül'den sevgilim Oğuzhan Patır'a gelsin. Seni çok seviyorum. Şöyle başa alıyorum şarkıyı. Azer Bülbül seninle mutlu. Bir şarkı başka bir mutlu. Dur bakalım, şu daha mı temiz kayıt? Bakayım. Evet, biraz daha temiz. Hilal Kuzey'in isteği, ne imkansızlığın umurunda ne de mesafeler sevgilim. Kim ne derse desin, ben seninle mutluyum. Azer Bülbül'den sevgilim Oğuzhan Patır'a gelsin. Seni çok seviyorum dedi. Hilal Kuzey'in isteği yayın.

Efendim kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Radyolarını yeni açan kardeşlerime bir hatırlatma olsun, bir daha söyleyelim. Türkiye'nin ve dünyanın herhangi bir yerinden hiç fark etmeksizin bana mesaj göndermek isterseniz ya da bir şarkı isteğinde bulunmak isterseniz 500 düzeltiyorum. mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Çok kolay. İster bilgisayardan, ister cep telefonundan fark etmeksizin mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490.

0: 90 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz.
1: Serpil Çimen kardeşim demiş ki Engin Çimen'le Umut Kocaman der ki biz bugünlere mahkumsak bugünlerde geçmeye mahkum unutma kekem her çıkmaza girdiğini düşündüğünde bir umudun olduğunu sakın unutma dedi Serpil Çimen. Yar ben senden ayrılamam. Panelinden gelen mesaj böyleydi Engin Çimen'le Umut Kocaman. Biz bugünlere mahkumsak bugünlerde geçmeye mahkum unutma kekem. Her çıkmaza girdiğini düşündüğünde bir umudun olduğunu sakın unutma. İrem Tacıroğulları sen benim emeğimsin. Her duamda adını taşıdığım sabırla sevip kalbimde büyüttüğümsün. Canım eşim sen benim her şeyimsin. İyi ki varsın kurban olduğum Evren Tacıroğulları'na İrem Tacıroğulları'ndan bu mesaj geldi. Uygar Doğan'a yar ben senden ayrılamam. MÇ ve tüm kader birliği yaptığı arkadaşlarına başarılarına gurur duyuyorum, başarısızlıklarına üzülmüyorum. Yeter ki sen daima öğrenmeye devam et oğlum. Sabırlı ol, üzülme, kendine dikkat et. Aldı meseli başa. Uygar Doğan'a yar ben senden ayrılamam. MÇ ve tüm kader birliği yaptığı arkadaşlarına başarılarına gurur duyuyorum. Başarısızlıklarınla üzülmüyorum. Yeter ki sen daima öğrenmeye devam et oğlum. Sabırlı ol, üzülme, kendine dikkat et. Uygar Doğan'a yar ben senden ayrılmam. MÇ ve kader birliği yaptı arkadaşlarına armağan olarak geldi.

çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydi. Pazarlıksızdı yüreğimiz ve katıksızdı. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum türkü gözüm. Ama inan, bir gün olsun seni unutamıyorum. Tek bir gün seni unutamıyorum.

Efendim devam ediyoruz. Sevgili Uygar Doğan'ın şarkısı, kaydı bu kadar.

Bulgar Doğan'a yer ben senden ayrılamam, zaten müntajı bu kadarmış. Bir kayıt var, 5,5 dakika filan. Biz de devam edecek diye bekliyoruz ama devam etmedi. Şarkının uzunluğu zaten bu kadarmış. Yer ben senden ayrılamam. Evet, şarkı böyle, kaydı böyle. Bu şekilde bitiyor. Özgür Kaplan'dan O Yare adlı eser istenmiş. Armağan olarak gönderelim bakalım. İsmail Doğdu. Babası İsmail Doğdu, Remzi Doğdu. Kader Birliği yaptığı dostlarına Cesur Kurt, Mertcan Dalkılıç, Paran Kuşoğlu, Görkem Eroğlu, Özgür Kaplan O Yare parçasını istiyoruz dediler. İsmail Doğdu'nun isteği yayında. Babası İsmail Doğdu, Remzi Doğdu, Kader Birliği yaptığı dostlarına Cesur Kurt, Mertcan Dalkılıç, Baran Kuşoğlu, Görkem Eroğlu, Özgür Kaplan O Yare parçasını istiyoruz dediler. Şarkı yayında efendim.

günlere kavuşmaksa, kederlenmeksin ya. Peki, peki dünya değersiz ve yalansa eğer, ne bunca tırnaz? Yar kim? Aşk ne? Aşk ne? Aşk ne?

Ünal Hava Yolları, Ünal Hava Yolları, Alper Ünal. Orhan Ünal, Taner Ünal ve Ünal Hava Yolları. Taner Ünal ve arkadaşlarına armağan ediyor. Eyüpan'dan Oğul geldi. Orhan Ünal, Taner Ünal ve Ünal Hava Yolları olarak Eyüpan'dan Oğul, Taner Ünal'a bol selamlarıyla armağan olsun. Arap Ünal'ın bol bol selamı var Orhan Ünal ve Taner Ünal'a. Arap Ünal'ın bol bol selamı var Orhan Ünal ve Taner.

Vakit gece yarısına doğru süzülüyor canlarım. Zaman o en şeffaf, insanın kendi içindeki fırtınayla en yalın haliyle yüzleştiği o ağır saatlerdeyiz. Artık şu an bu sesin ulaştığı her bir loş odada, o dört duvarın sessizliğinde kendi kırık dökük hikayesinin parçalarını toplamaya çalışan siz aziz kardeşlerimi çok derinden hissediyorum. Hayatın bazen bizleri en hassas yerimizden, en güvendiğimiz insanlarla ya da zamansız gelen ayrılıklarla nasıl hırpaladığını iyi biliyorum. İçinizden yükselen o derin neden ben sitemlerini, gençliğinizin elinizden kayıp gidişini izlerken yüreğinize oturan o koskoca taşları görmemek, o dertle, dertlerle sarsılmamak mümkün mü? Fakat bu sesin size ulaştığı şu saniyede o kırık parçalara bakıp pes etmeyi bir kenara bırakın sevgili dostlarım. Pes etmek yok. Unutmayın ki yeryüzünün en kıymetli kılıçları en sert çekiç darbeleri altında o kor ateşlerin içinde dövülerek şekil alır ha. Sizin o içlerinizdeki kırık dökük hikayeler sizin yenilginiz değil. Ya da sizin yenilginizin değil, bilakis bu hayata, bu çetin imtihanlara karşı ne kadar büyük bir asaletle direndiğinizin en mukaddes nişaneleridir diye düşünüyorum. İnsan kırıldığı yerden eksilmez sevgili kardeşlerim, inanın bana ya. İnsan doğru bir inançla ayağa kalktığında o kırıkların arasından sızan ışıkla tüm karanlıkları aydınlatacak bir güce kavuşur. Bugün maruz kaldığınız bu zorunlu yalnızlıklar, bu ağır mahrumiyetler sizin sonunuz değil. Ruhunuzun saflaşma, olgunlaşma ve yarınlara çok daha sarsılmaz bir iradeyle yürüme mektebidir. Ağır bir tedrisat kabul ediyorum. Zor bir imtihan. Kendinizi ne olur bırakmayın. O mağrur duruşunuzdan asla taviz vermeyin. Bu çetin demler elbet geçecek. O kırık dökük hikayeleriniz yarın gururla anlatacağınız muazzam birer zafer destanına dönüşecektir. Allah rızası için inancınızı diri tutun arkadaşlar, gençler. Çünkü şafak vakti yaklaşıyor.

Efendim yayın takip eden canlar, medyamesaj.com üzerinden hala mesajlarınızı almaya devam ediyorum. Dünyanın herhangi bir yerinden hiç fark etmeksizin medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. medyamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Çok kolay. İster bilgisayardan ister cep telefonundan www.medyamesaj.com girdik, üye olduk. Bir forum var, onu doldurmayı unutma. Bir aksaklık olunca sana dönebilsin medya mesaj. Sonra üye radyolar panelinden beni bulacaksınız, Murat İnce yol mesajı. Tıkladınız, mesaj diye çıkar karşınıza ilk sırada. Eğer normal mesaj göndereceksiniz ilk sıradan, şarkı isteği yapacaksanız ikinci sıradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 TR Ajans WhatsApp hattına Bakır Hanım'a yazın. 552-711-7490. Elbistan'da ciğerci kardeşler bizi takip ediyor. Halis Hançer ve ekibine selam olsun. Elbistanlılar öncelikli olarak lütfen ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip alalım. Ciğerci kardeşler Elbistan 46. Ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türü ciğerci kardeşler de sizlere sunuluyor. Hijyen koşullarına uyan firma güler yüzlü hizmetiyle göz kamaştırıyor. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. İster git ye, ister alo de ayağına kadar gelsin. Kebabın envai türü, ızgaranın envai türü, külbastısına kadar var. Ciğer zaten hepsinin önüne geçmiş. Ciğerci kardeşler Elbistan 46. Burayı takip et. Orada detaylar var, telefon var. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler. Bütün Elbistanlılar biliyor Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ni. Ciğerci kardeşler de bir marka. Daha önce biliyorsunuz Şükrü Usta olarak biliniyordu işte, ciğerci Şükrü Usta. 6 Şubat depreminde ciğerci Şükrü Usta'yı maalesef kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Dolayısıyla artık o isim ciğerci kardeşler olarak yaşıyor, yaşatılıyor. Kim tarafından? Halis Hançer kardeşim tarafından. Allah işini gücünü rast getirsin. Memleket aşığı bir adam Halis Hançer. Küllerinden yeniden doğan Elbistan'a, Elbistan'daki esnaflarımıza çok sahip çıkacağız. Ve tabii ki tüm yurttaki esnaf kardeşlerimize, özellikle 6 Şubat'ta yaralı kardeşlerimize. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Destek ver, yorum yap, paylaş. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yol devam ediyor. Zaman kendi sessizliğini gecenin kalbine yine bir ok gibi saplarken acının, hasretin ve o içimizdeki kırık dökük hikayelerin en kuytu odalarındayız. Dışarıda akan o hoyrat hayatın bütün gürültüsü çekildi ve insan nihayet o en çıplak gerçeğiyle, kendi ruhunun o sessiz mahkemesiyle baş başa kaldı. Şu an bu sesin ulaştığı, sesimin ulaştığı her bir loş köşede elini göğsüne koyup o derin sızıyı dindirmeye çalışan siz kıymetli kardeşlerimi hissediyorum. Biliyorum gecenin bu saatlerinde o geçmişin hayaletleri, yarım kalmış sevdalar, sonu gelmez ayrılıklar ve bir hiç uğruna harcanan o güzel yıllar daha bir ağır oturur insanın üzerine. Bir ah çekersiniz, o ah içinizdeki bütün yangın dışarı vurur ama o hasretin, o kırgınlığın ateşi sönmez, iyi bilirim. Fakat ne olur dinleyin beni sevgili dostlarım, bu sözlerimi kalbine

evinizin en mahrem odasında misafir edin ne olursunuz. Eğer bugün canınız bu kadar çok yanıyorsa, eğer o kırık dökük hikayeleriniz göğsünüzü bu denli kavuruyorsa, bu sizin hala ne kadar diri, ne kadar asil ve ne kadar temiz bir yüreğe sahip olduğunuzun en büyük kanıtıdır. İnsan maruz kaldığı bu zorunlu yalnızlıkların, bu ağır mahrumiyetlerin altında ezildiğini sanır bazen. Oysa bu çetin sürgünlük, bu bitmek bilmeyen sabır imtihanı sizi sonunuz değil, ruhunuzun demlenme, saflaşma ve çok daha vakur bir duruşta yeniden doğma vaktidir. Bugün elinizden alınan ne varsa yarın size çok daha kıymetli birer mükafat olarak geri dönecektir Allah'ın izniyle. Gözlerinizden süzülen o kederli yaşlar çaresizliğin mürekkebi değil, yarın o sevdiklerinize sarıldığınızda, o özgürlüğe adım attığınızda gururla hatırlayacağınız muazzam bir sabır nişanesi diye düşünüyorum. Tabii bilirsek ve bütün yaşadıklarımızdan ders alırsak, gençler, kendinizi bırakmayın. O mağrur ve onurlu duruşunuzdan asla taviz vermeyin. Hiçbir kış baharın gelişini engelleyemedi ve şafak vaktine her zaman sadık kaldı. İnancınızı diri tutun. Çünkü yarınlar sadece bugün dimdik direnenlerin olacaktır. Ve unutma, yine yeniden eskisinden daha iyi bir şekilde hayal ettiğin ne varsa hepsi ayağına serilecek. Ama ve lakin, yaşadıklarından bir ders çıkartırsan. Ne güzeldi değil mi o günler? Atıyorum Ankara'nın, Yozgat'ın, Niğde'nin, Uşak'ın, Van'ın, Erzincan'ın, Sorgun'un, Sivas'ın cadde ve sokaklarında yürümek, sevdiğinle el ele olmak, göz göze diz dize olmak. Ne güzeldi o geceler, o akşamlar, o arkadaşlarla yenilen içilen, o muhteşem sohbetlerin olduğu anlar. Ne güzeldi, ne kadar kıymetliydi değil mi? Havada, tereyağında yumurta kırıp yemek. Ha? Ekmeğe bandıra bandıra sıcacık. Ananın sıcak çayı ya da eşinin hazırladığı o kahvaltı. Ne güzeldi değil mi? Neye değiştin? Neye değiştik biz bütün bunları? Ve bu kırık hikayeler niye oldu? Ha? Niye? Ne için? Ne adına? Hangi hırs için oldu? Bir düşün. Ha? Eğer desinler diye olduysa çok yazık etmiş olursun kendine, haberin olsun. Desinler diye ya da şu veya bu sebepten dolayı. Sebebi neyse, bunun farkına vardıysan geçmiş olsun, bir kurtuluş var. Ama daha farkına varmadıysan, insanoğlu fark etmiyor. Kusura bakmayın, bağışlayın beni. Saygısızlık etmek istemem ama insanoğlu gerçekten şu canım hayatın kıymetini bilmiyor. Burada ahmaklık ediyoruz. Yani bir şekilde elimiz ayağımız tutuyor, gözümüz görüyor. Acı soğan da olsa kırıp yiyorsak ağzımızın tadıyla, lezzetiyle, hani ailece, sevdiklerimizle. Hangi para birimi, hangi servet özgürlüğe eş olabilir? Allah rızası için delikanlıca soruyorum ya. Bir daha bu günler gelecek mi? Ha? Şimdi Akdeniz'de, şimdi Ege'de gökyüzü daha güzel değil midir sizce? Karadeniz'de mesela. Ha? O yağmur ormanlarında, o tatil beldelerinde, kısa şortunla, ayağında sandaletinle, güneşin alnı sana vururken böyle, kızdırırken böyle iyice sahilde, buz gibi soğuk sularını, buz gibi meşrubatlarını içmek varken sevdiklerinle yan yana diz dize bir mangalın başında oturup bir akşam yemeği yemek ya da bir piknikte buluşmak varken niye? Değer mi? Hangi birine değer ya kaybettiğin şuradaki gün? Ha? Abi işte öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Hepinizin kırık hikayeleri var. Hepinizin bazı nedenleri var. Haklı ya da haksız bilemem. Haklı olmak kurtarmıyor ki. Bir trafik kazası düşün mesela. 800'de 800 kusurlu karşı taraf. Yahu kardeşim, atıyorum Bolu Dağı'ndasın. Bir de hele E5'ten falan ya da otobanın ortasında falan, böyle kış günü, kar, kış kıyamet, çoluk çocuk. Sen haklısın. Yahu gece 3. Kazaya karışmışsın. $1 milyon verseler ne?

yazar. Çoluk çocuk 2 saat, 3 saat, 4 saat mahsur kalıyorsun. O karda, kışta buz gibi tir tir titriyor. Bir araba daha gelip çarpacak korkusu içinde. Endişe var, çoluk çocuk var arabanın içinde. Haklı olsan ne yazar? Kazaya karışmamak mühim olan değil mi? Yani keşke hiç o kaza olmasaydı. Hani haklı olsan ne olur? Kazaya karışmışsın bir kere. Yani mühim olan, anamın bir lafı var hep söylüyorum, kırlangıç misali. Kah belanın altından, kah üstünden. Bak, kırlangıç misali. Kah belanın diyor altından, kah üstünden. Oğlum uç git. Degneğin iki tarafı da pis değnek. Vursan başa bela, vurursan başa bela. Nasıl? Yiğit kardeş. Ben sporu özellikle gençlere spor yapmayı, bireysel sporlar yapmayı gençlere özellikle öğreti demeyeyim de tavsiye ediyorum. Eskide bir antrenörüm, kusura bakmasın kimse. Hayatımın 20 yılı tekvando sporuyla uğraşmakla geçti. Birçok spor alanında uğraşlarım oldu ama milli olarak Türkiye'de, Ankara'da çok büyük müsabakalarda şampiyonluklarımız oldu. Yani 30 yaşına kadar müsabık olarak devam ettim. Ringde kendimizi ispat ettik. Resmi, yani ring ortamında. O yüzden mesela bu kavga ruhu olan kardeşlerime, yani enerjisini atamayan kardeşlerime diyorum ki boks sporuna git, tekvandoya git, judoya git, güreş. O içindeki negatif enerji git o spor salonunda at, vallahi sokakta kavga etmezsin. Bir de kendini bilirsin. Yani bakarsın sen karşındaki adama karşı 10-0 öndesin, silah gibisin çünkü. Bilirsin patlayıcı gücünü, sen ne yapacağını, kombine hareketlerle karşı tarafın hiçbir şey yapamayacağını. Mesela Mike Tyson'ın o bir hareketi var. Eğer teknik olarak sen bu altyapıdan geliyorsan, döndüğün an 4 kişi yerde, 5 kişi yerde, 6 kişi yerde. Ha, oradan bir de tetik düşer abi, düşer, onu da biliyoruz. Bir de böyle bir kabadayı tarafımız var. İşte ondan sonra ne oluyor? Bütün gençlik heba oluyor, tetik düşüyor. Gençler birbirini bıçaklıyor parklarda. İyi mi oluyor? Ya da zehirliyor. Ben az söyleyeyim, sen çok anla. İyi mi oluyor? Kırık hikayeler, kırık dökük hatıralar, yalan yanlış yaşamlar. Hayatın 20 yılını içeride geçirmiş bir adamla bir oturun bir sohbet edin, size ne diyecek? Şu an beni dinleyen o abiler vardır. Hak verirler. Biliyorum her biriniz bir Tatar Ramazansınız. Her biriniz çok güçlüsünüz. Her biriniz çok delikanlı, çok adamsınız. Eyvallah can kardeşler. Can feda hepinize. Eyvallah. Ama ve lakin neresi o ülke ya? Finlandiya mı? Bir ülke var. Cezaevinde 5 kişi varmış ya. 5 kişi, o da 5 yıldız bir yerde yaşıyorlarmış. Polis yok neredeyse. Yani koca ülkede 100 tane mi ne polis var. Suç yok çünkü. Biz niye ülkemizde bunu yaşamayalım ki? Niye birbirimizi katlediyoruz? Niye birbirimizi dövüyoruz? Niye birbirimize zarar veriyoruz? Neden? Ya işte o yüzden spora git. Bireysel sporlar yap. Gençlere tavsiye ediyorum. Hele böyle 13-14 yaşına gelmiş çocuklarınızı lütfen spor salonlarına yazdırın. Ebeveynlerde de suç var arkadaş. Takip etmiyoruz. Eline veriyoruz laptopu bilmem neyi. Çocuk ne yaparsa yapsın. Başımızdan atıyoruz. Ondan sonra senin 20 yılda, 15 yılda verdiğin o bilgeliği, o örf, adet, gelenek, göreneği adam 15-20 dakikada bir X arkadaş anında elinden alıveriyor. Kiminle arkadaş ediyor, arkadaşlık ediyor, nereye gidiyor, nereye geliyor? Ebeveynler olarak bu bizim sorumluluğumuzda arkadaşlar. Ve çocuklarımıza o patlayıcı enerjilerini dışarı atabilmeleri için muhakkak bir fırsat verelim. Bireysel sporlar yaptıkları gibi kolektif sporlar da yapabilirler. Yani futbol oynayabilir, handbol oynayabilir, basketbol oynayabilir, voleybol oynayabilir, o atletizm yapabilir. Ata binebilir, yüzebilir. Çocuklarımıza böyle alanlar açalım, böyle fırsatlar verelim. Mesela şartlar koşalım. İşte evlat bunu yaparsan, işte şu spor, boksa başlarsan sana şöyle bir imkan. Mükafatlarımız... Ödüllendirme sistemlerimizde bir şeyler olursa başımızdan atmayarak beden terbiyesi, il müdürlüklerimizin ücretsiz bir yılın savunma sanatlarıyla ilgili ve diğer kolektif sporlarla alakalı imkanları var. Hem de ücretsiz çoğu. Ücretsiz olsa kaç kuruş zaten bugün en iyi

İşte tekvando spor salonu 2000 lira aylık. Ya da boksa gitse, beden terbiyesinde filan ücret bile almıyorlar. Alsalar da bir şey değil yani. Sigaradan uzak kalır, alkolden uzak kalır, kötü arkadaşlardan uzak kalır, kalır da kalır ve çocuk ruhunu eğitir. Uzak doğu felsefesinde doğu demek ahlak demek. Doğu demek ahlak. Ahlaklı bir çocuk yetişir. Kavga etmez. Kendine özgüveni çok yukarıda olur. Yarın bir gün hayata adım attığında ticareten çok üst düzeyde kendine güveni olur. Korkusuz olur. Güvenli yere basar. Bireysel sporlar yaptırın çocuklarınıza ve o için işlerindeki patlayıcı enerjileri spor salonlarında atsınlar. Dışarıda kimseyle kavga etmesinler. Kendilerini bilsinler, yetiştirsinler. Ruhlarını ve bedenlerini eğitsinler. Buna fırsat verin ebeveynler. Çok rica ediyorum. Başınızdan çocuklarınızı atmayın. Ben oğluma en iyi iPad aldım, en iyi tablet aldım, en iyi... Yok öyle bir şey. Aldın ne oldu ki? Çocuk oraya girdi işte, kendini zehirledi çıktı. Kimle arkadaşlık ediyor çocuğun? Eğer kontrol etmezsen yıllarca çilesini de sen çekersin. Bu kadar basit. Lütfen çocuklarınızla ilgilenin. Ve bu genç kardeşlerim, şu an beni duyan kardeşler, Allah rızası için bak, bir abi baba gibi 57 yılı geride bırakmış. 57 sene. Bu saçlar değirmen taşında artmadık kardeşler. Kurban olduklarım. Herkesin bir hikayesi var. Benim de çok ağır hikayelerim var. Özgürlük kadar kıymetli bir şey yok. Efendilik kadar büyük kabadayılık yok. Ekmeğini evine, alnının teriyle iki ekmek parasını götüren adam bana göre en delikanlı, en kabadayı adam. Anasını üzmeyen, çocuklarını üzmeyen, kardeşini üzmeyen adam. Hanımını hiç üzmeyen adam. Çok adam ya. Senden sebep kaç kişi perişan oluyor. Ya abi isteyerek olmadım. İsteyerek olmadı ama bazı şeylerin ayak sesleri gelir. Ayak sesleri çok önceden gelir. Sen de fark etmişsindir. Ama velakin kurtulamadın işte, girdin oraya, gittin geldin orada, arkadaşlık ettin. Bakıyorsun yani sıkıntılı modeller var. Uzak duracaksın ya. Bırak korktu, bu ortama girmek için. Bırak geri vites yap, bir şey olmaz yani, yürü git. Niye biliyor musun? Annen üzülmesin diye. Baban üzülmesin, çoluk çocuk üzülmesin, kardeşin, eşin, sevdiklerin üzülmesin diye ya. Yoksa korktuğun için değil, kimden korkar arkadaşlar? Ha bazen de kork yani, ne var yani? Can da tatlı yani. Özgürlük mesela çok kıymetli. Kork yani kaybetmekten özgürlüğünü. Ve yaşadıklarından, bu hikayelerinden eğer daha ders almıyorsan işte antır parantez içinden beni bağışlayın. Ahmaklığın en önde giden halini bir kere daha sergilemiş oluruz. Öfken insan yanının önüne geçerse kaybedersin değerli kardeş. Öfken insan yanının önüne geçerse kaybedersin. Anlattığım bir hikaye vardı. Aklınızda var mı? Dinleyenler oldu mu daha önce? Adam yeni aldığı arabayı kapının önüne çekiyor, gıcır gıcır. 3-5 dakika sonra aşağıdan sesler duyuyor. Biniyor, bakıyor ki 5 yaşındaki oğlu, 5 yaşındaki çocuk yani. Eline bir çekiş almış, bu arabanın sağına soluna vurmuş. Arabadaki Ferrari, de ki Porsche, araba neyse ne işte. Trilyon bir araba de ya. Ne fark eder ki? Adam hırsla kaptığı gibi çekici o 5 yaşındaki oğlunun ellerine vurmaya başlıyor, parmaklarına. Sen nasıl çizdin diye. Çocuk kan revan içinde. Adamın öfkesi dindiğinde bir bakıyor ki perişan etmiş çocuğu. Kaptığı gibi hastaneye götürüyor. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen o 5 yaşındaki erkek çocuğunun her iki elinin ezilen parmakları maalesef diplerinden kesiliyor. Anestezinin etkisi geçtiğinde, ilaçların etkisi geçtiğinde, çocuk ayıldığında, kendine geldiğinde bakıyor babası, başucuna babası. Masum. Bütün masum. Baba diyor, özür dilerim diyor, arabana zarar verdim, kırdım diyor, çizdim diyor. Adam yıkılmış bir dağ artığı, perişan. Diyor ki oğlum diyor, senin canın sağ olsun, arabayı tamire verdim, yakında çıkacak. Nasıl olur bilinmez. O 5 yaşındaki erkek çocuğunun gözleri her iki elinin diplerinden kesilen parmaklarına takılır ve döner. Der ki bu defa, peki baba benim parmaklarım ne zaman çıkacak?
Bir rivayete göre bu olaydan sonra adam evine gidiyor ve intihar ediyor. İnşallah ne böyle bir baba var, ne böyle bir çocuk var. Bu bir hikaye, yani masal da olabilir, yani uydurulmuş bir şey de olabilir. Gerçek de hikaye de olabilir. İşte burada insan yanının önüne öfke geçerse işte selamünaleyküm bu olur. Hani bir hikaye anlatırdım yine. Biz içimizde neyi beslersek o kazanır. İhtiyar adam ara ara böyle canı sıkıldığında iki tane köpeğini boğuşturuyormuş, siyah ve beyaz. Bunu ara ara yaparmış canı sıkıldığında. Bir siyah bir beyaz köpeği varmış, otururmuş böyle. Hani kuş uçuranlar var ya, oturur böyle iskemlede. Kuşları uçurur, yemler falan, rahatlar. Hani kuş uçurmanın ne olduğunu bilenler bilir. Dayımdan bilirim, Recep Masatlı. Altından çatılarında vay vay vay vay. Ne kuşların peşinde koştuk çocukluğumuzda, bir de o vardı ya, vay be. O da güzeldi. Adam siyah ve beyaz iki köpeğini boğuşta dursun, torunu geliyor diyor ki dede niye siyah niye beyaz? İhtiyar gülümsüyor, diyor ki oğlum diyor, siyah diyor kötülüğü, beyaz iyiliği temsil ediyor. Köpekler boğuşa dursun. Bu sefer afacan torun boğuşan köpeklere bakıyor şöyle. Peki dede diyor, bu siyah köpek, hani beyaz köpek, bu boğuşan köpeklerden diyor hangisi diyor kazanacak? Hani her savaşın, her yarışın bir birincisi var ya arkadaşlar. Çocuk da bunu soruyor. Dede diyor, siyah köpek mi kazanacak, beyaz köpek mi? İhtiyar saçını okşuyor. Evlat diyor, tabii ki diyor, ben en çok hangisini beslersem o kazanacak. Ya içinizde neyi beslerseniz o kazanıyor arkadaşlar. İyilik var, kötülük var. Benim gözümü şişirmekle senin eline bir şey geçmez. Cenab-ı Rabbül Alemin yarattığı benim gözüme, yani Rabbime yumruk atmış oluyorsun ha. Bu cemali o yarattı. Yüzüme tükürürsen Cenab-ı Hakk'a tükürüyorsun. Öyle düşün. Öldürmeyi düşünüyorsan Allah'ı öldürmeyi kastediyorsun. Öldürüyorsan Allah'ı öldürüyorsun. Yani Allah'tan bir parçayı. Buna nasıl cesaret edebilirsin ya? Nasıl bir yüreğim var? Sonsuz bir azap yok mu zannediyorsun? Muhakkak suretle men dakka dukka diyor Araplar, eden bulur. Ya da Bektaşi kültürüne ne diyor? İncittiğiniz yerden incinirsiniz. Şüphesiz. Sen buna nasıl cesaret edebilirsin ya? Hiç mi Allah korkun yok? Verdiğin ceza, eza, ne varsa kestiğin, adın ne koydun? Kabadayılık için, desinler için, para için, şan, şöhret için, adın ne koydun? Hiçbiri bir insanı yok etmeyi karşılığında herhangi bir şeyle ödüllendiremez ya da seni mutlu edemez. Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatını inceleyin. 14 yaşındaki evladının başını müşrikler kestiğinde o sabrı okuyun Allah rızası için. Sen Hoca Ahmet Yesevi'den daha da mı? Hani elinin altında binlerce, yüz binlerce insan canını verecek derecede güçlü bir adam. Ama diyor ki durun diyor. Hani oğlunun başını, 14 yaşındaki evladının başını kesip müşrikler önüne attığında yanındaki ekibi, biz de gidelim diyor, bunların başını keselim. Ama durun diyor. 3 gün duruyor, 3 gün sabır gösteriyor. Ve bu sabrın karşısında o müşrikler İslam'a dönüyor. Bunlar masal değil arkadaşlar. Allah bizlerin sevgi dolu olmasını istiyor. Ve bizlerin gerçekten iyi niyetli, güzel insan. Ya iyi olmamızı istiyor ya, bu kadar. Çünkü Allah saf ışık, saf tertemiz. Kötülüğü biz istiyoruz, tecrübe etmek istiyoruz. Ha babam, ha babam. Bir yerde kötülüğü durdurursak eğer, şu yalan dünya, madde beden cennet olur. Yoksa böyle zehir olur. Kiminiz dört duvarda, kiminiz hastane odalarında, kiminiz ekonomik işte sıkıntılarla bu hayatı cehennem haline gelmiş şekliyle yaşarsınız. Cennet haline getirmek çok zor değil ki ya. Komşun tavuğu artık kaz görünmesin. Hasetlikten, fesatlıktan bir sıyrılalım. Hırslarımızdan vazgeçelim. İnanın mezarlıklarda yatanların çoğu hırsları yüzünden yatıyor. Birçok şeyi erteledikleri için.
paranın, pulun, şanın, şöhretin peşinde koştukları için. Mezarlıklar öyle insanlarla dolu. Bir gün sen de öleceksin delikanlı kardeş. Bir gün ben

Ben de öleceğim. Giderken iyi ve güzel şeyler bıraksak ne ziyanı var? Kötü anmasalar ne ziyanı var? Aa, birilerinin anmasından ziyade Cenab-ı Rabbül Alemin katında onun rızası var ya, onu kazansak ne var? Zararı var mı, ziyanı var mı? Yok. Allah rızası için yap bunu ya. Allah rızası için. Allah rızası için diyorum. Bak bu kadar net. Allah rızası. Ben kim ki? Neyim yani ben, hani daha ağır konuşacağım ki, ben neyim yani? Rabbimin yarattığı. Allah rızası için kendinize ve insanlığa artık zulmetmeyi bırakın. Kendinize bir iyilik yapın. Ne olur güzel yaşayın, özgür yaşayın, mutlu yaşayın. Git limon sat ya, git araba yıkamacılığı yap ya, git hamallık yap ya. Siz biliyor musunuz Almanya'da 60'lı yıllarda giden gurbetçilerimizin yıllarca lağım temizlediğini? Türken Raus öyle miydi? Türkleri istemediklerini, ırkçılık yaptıklarını bilmiyor musunuz? Yıllarca adam lagar temizledi akşama kadar ama ellerini yıkadı. Alnının teriyle akşam çoluğun çocuğun ekmek parasını çıkarttı. Almanya'da 35-40 sene perişan işe çekti. Memlekette, Yozgat'ta, Konya'da, Niğde'de, Aksaray'da, Sivas'ta çoluğu çocuğu rahat yaşadı. Döndü geldi 3-5 yıl ya yaşadı ya yaşamadı, öldü gitti. Ama alnının teriyle lagar temizledi. Ekmeği buldu bir şekilde. Allah o babalardan da razı olsun. Gerçekten o gurbetçilerimiz de çok şey çekti. Hazır yeri gelmişken gurbetçilerimize de sevgi saygıyla selam diyorum. Ezan sesinin olmadığı yerlerde yaşamak gerçekten gurbettir. Çan sesleriyle uyanmanın olduğu yer gurbettir. Yani ezan yoksa gurbettesin demektir. Çok şükür kendi memleketimizde 5 vakit ezan sesini de duyuyoruz arkadaşlar. Bu da önemli. Volkan abi yayınlar, kardeşi Volkan Çalışkan ve Asya Petek'ten abisi Ahmet Çalışkan'a ve Kader Mahkumu arkadaşlarına bol bol selamlar, sevgiler. Buse Yıldız, Medine Kotsoy, Ahmet Tüzüner, Merve Nur Yıldız, Duru Eylül, Sultan Ökten, Gülay Korkmaz, Übeyde Kurtoğlu, Hatice Baloğlu'na selam olsun dedi Buse Yıldız. Ahmet Çösoğlu, selamünaleyküm. Öncelikle aslan kardeşim Ahmet Çalışkan, Emre Acar, Hüseyin Gülcan, Alp Arslan, Acar Mehmetcan, Yeşil Serhat Parlak, Harun Sucu, Baran Tuğrul, Kadir Ümit Diler, selam olsun. Savaşların değil sabredenlerindir. Selam olsun. Savaşanların değil savaş sabredenlerindir demek istedi herhalde kardeşimiz Ahmet Kösoğlu. Güzel günler elbet bir gün. Aslanım kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. Güzel günler önümüzde inşallah. Aslan kardeşi Ahmet Çalışkan'a böyle seslendi Ahmet Kösoğlu. Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip. Hadi bir Ünal Hava Yolları'ndan güzel bir eser daha gönderelim. Ünal Hava Yolları, Alper Ünal'ın yüreğinden. Taner Ünal'a. Azat Bilici, Adem ve Burak Kaya kardeşlere. Uğur Işlak, Aslımızı Soran Sorsun, Armağan Olsun. Arap Orhan'dan, Orhan Ünal ve Taner Ünal'a armağan olsun. Taner Ünal, unutulmuyorsun. Ünal Hava Yolları. Orhan Ünal, Alper Ünal, gözlerinden öpüyorlar bu şarkıyı, armağan ediyorlar. Aslımızı soran sorsun, Uğur Işlak.

Devam ediyoruz. Ünal Hava Yolları, Alper Ünal, Taner Ünal, Azat Bilici, Adem ve Burak Kaya, Kaya kardeşler, Batuhan Gültekin sizin için geliyor, Dodan söylüyor. Ünal Hava Yolları'ndan Alper Ünal'ın selamlarıyla, sevgileriyle. Yetiş ya hızır Dodan. Taner Ünal, aç radyonun sesini. Ağabeyinin selamlarıyla sana ve dostlarına armağan olsun. Dodan söylüyor, yetiş ya hızır.

Açık Radyo'nun sesini Ünal Hava Yolları Ankara semalarında uçmaya devam ediyor. Alper Ünal, Taner Ünal'a ve dostlarına sevgili Volkan Sönmez Olsun adlı bu şarkıyı gönderiyor. Bu şarkıyı 2008'de Volkan'la beraber biz okuduk. Şarkıyı Volkan söyledi, şiiri ben okudum.

Yıllar sonra Volkan da albümünde okudu bu eseri. Ahmet Şafak ağabeyimle birlikte. Beste Ahmet Şafak. Yorum Volkan Sönmez. Olsun, hatırlıyorsunuz değil mi? Murat İnce'nin Bize Kalan şiirinde ilk çıkış yaptığımız eserlerden bir tanesi bu. Benim albümümde, ilk albümümde Bize Kalan diye bir şarkı var, şiir var. Orada Ahmet Şafak'ın bu bestesini kullandık. Sağ olsun Ahmet abi verdi. Şarkıyı da orada şu anki solist Volkan Sönmez söyledi. 2008'deki bu çıkış, bu şarkı bütün dünyaya neredeyse mal oldu. Olsun olsun, sözünden dönen namert olsun. Aç radyonun sesini Alper Ünal'ın yüreğinden Taner Ünal ve arkadaşlarına armağan olsun. Ünal Hava Yolları.

Etme. Baban benim için buna niye gönül verdin? Bu ve bunun gibiler adam olmaz dedi diyorsun, deme. Ben aşkım için bile olsa bir evlatla bir babanın arasını açamam. Yıkarım seni.

Üstelik baban haklı. Benden, benim gibilerden ne köy olur ne kasaba. Ama babana selam söyle. Ona de ki benden, benim gibilerden ne köy olur ne kasaba. Ey gönlümün turkuazı, benden, benim gibilerden olsa olsa memleket olur, memleket olur.

yalanlara prangalanmış bir yüreğin esiritmişsen ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen.

durup durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim. Yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne? Delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin? Görmek gözlerine pus olmuşken böyle. Ben ölmüşüm, kalmışım. Sana ne? Sana ne? Sana ne?

Bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum.

Yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma hili.

Devam ediyoruz arkadaşlar. Gecemiz daha sona ermedi. Bire değin devam ediyoruz. Tayfur Avcı kardeşimin mesajı var. Batuhan Kuşbudu, Arda Berk Akar, Furkan Önsal, Furkan Kılıç, Melikşah Çakıray, Karabasan, Serzer Demir, Karacan, Bayram Taplak, Ali Taylan Doğan, Ercan Bostaş, Hasan Savcı, Ali İbrahim Topdemir, Raşit Gökçe, Raşit Gökçe, Mert Yıldırım, Koray Kabadayı, Murat Aslan, Kızılcamamlı Özgür Koçak. Bizi tanıyan tanımayan tüm dostlara selam olsun. Yol kararınca dönen namerttir. Önce şeref, sonra hayat dedi Tayfur Avcı. Bu çok önemli. Önce şeref, sonra hayat. Tayfur Avcı, Batuhan Kuşbudu, Arda Berk Akar'a, Furkan Önsal, Furkan Kılıç, Melikşah Çakıray'a, Karabasan, Sezer Demir'e, Karacan'a, Bayram Tapla, Ali Taylan Doğan, Ercan Bostaş, Hasan Savcı, Halil İbrahim Topdemir, Raşit Gökçe, Mert Yıldırım, Koray Kabadayı, Murat Aslan ve Kızılcamamlı Özgür Koç'a selamlarını gönderdi. Bizi tanıyan tanımayan tüm dostlara bir kere daha selam olsun. Yol kararınca dönen namerttir. Önce şeref, sonra hayat diyor Tayfur Avcı. Alkışlar Tayfur Avcı efendim.

Günün birinde bir çiçekle su karşılaşır ve arkadaş olurlar. İlk önceleri güzel bir arkadaşlık olarak devam eder birliktelikleri. Tabii zaman lazımdır birbirlerini tanımak için. Gel zaman git zaman çiçek o kadar mutlu olur ki mutluluktan iç içine sığmaz artık ve anlar ki suya aşık olmuştur. İlk kez aşık olan çiçek etrafa kokular saçar sırf senin hatırın için ey su diye. Öyle bir zaman gelir ki artık su da içinde çiçeğe karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştır. Zanneder ki çiçeğe aşıktır ama su da ilk defa aşık oluyordur. Günler ve aylar birbirini kovalar ve çiçek acaba su beni seviyor mu diye düşünmeye başlar. Çünkü su pek ilgilenmez çiçekle. Halbuki çiçek alışkın değildir böyle bir sevgiye ve dayanamaz. Çiçek suya seni seviyorum der. Su ben de seni seviyorum der. Aradan zaman geçer ve çiçek yine seni seviyorum der. Su yine ben de der. Çiçek sabırlıdır, bekler, bekler, bekler. Artık öyle bir duruma gelir ki çiçek koku saçamaz etrafa ve son kez suya seni seviyorum der. Su da ona söyledim ya ben de seni seviyorum der. Ve gün gelir çiçek yataklara düşer. Hastalanmıştır çiçek artık. Rengi solmuş, çehresi sararmıştır çiçeğin. Yataklardadır artık çiçek. Su da başında bekler çiçeğin. Yardımcı olmak için sevdiğine bellidir ki artık çiçek ölecektir. Ve son kez zorlukla başını döndürerek çiçek suya der ki seni ben gerçekten seviyorum. Çok hüzünlenir su bu durum karşısında ve son çare olarak bir doktor çağırır. Nedir sorun diye. Doktor gelir muayene eder çiçeği. Sonra şöyle der doktor. Hastanın durumu ümitsiz. Artık elimizden bir şey gelmez. Su merak eder. Sevgilisinin ölümüne sebep olan hastalık nedir diye. Ve sorar doktora. Doktor şöyle bir bakar suya ve der ki çiçeğin bir hastalığı yok dostum. Bu çiçek sadece susuz kalmış. Ölümü onun için der. Ve anlamıştır artık su sevgiliye sadece seni seviyorum demek yetmemektedir. Ya he, eskiden ne hikayeler anlatırdım ben öyle ya.

Oy oy. Nasıl yani? Müzik nasıl gider böyle ya? Ben anlamıyorum bazen. Evet, eksik müzikler böyle biz bazen tabii ki zorda bırakabilir ama Allah'tan pot bende olduğu için her türlü kurtarırız yani. Dijital mecralardan müzik dinlemenin bazen negatif tarafları, yani eksik tarafları da oluyor arkadaşlar. Nasıl yükledilerse bakıyorsun 10 dakika yazıyor, 4. dakikada şarkı bitiyor, müzik bitiyor, neyse işte öyle yani. Bizim zamane kasetlerden falan çaldığımız dönemler bittiği için, ne diyelim, emin olmadığımız karanlık bir yolda bazen ilerlediğimiz oluyor. Efendim, zaman adeta durdu. Sessizliğin kendi lisanıyla kalbimize fısıldadı. O en şeffaf, o en muazzam saatlerdeyiz artık. Canlarım, sevgili dostlarım, aziz dostlarım. Maskelerin düştüğü, insanın dünyadan sakladığı o en kırılgan yönüyle kendi ruhunun o sessiz aynasıyla yüzleştiği o kritik virajdayız. Şu an bu sesin ulaştığı her bir dört duvarın içinde sinesindeki o derin yarası, hasretin tuzuyla kavrulan, elini göğsüne koyup o dinmek bilmeyen sızıyı dindirmeye çalışan

Siz kıymetli kardeşlerimi çok yakından hissediyorum. Biliyorum. Neden benim hikayem bu kadar kırık dökük? Neden benim gençliğim bu kadar yarım kaldı sorusu. Gecenin bu vaktinde bir demir gibi dövüyor göğüs kafesinizi. Haklıydınız. Hayalleriniz vardı. Hak ettiğiniz sevgiyi görememek, zamansız gelen ayrılıklar ve o bir hiç uğruna harcanan güzel yılların kederi altında ezilmek kolay değil bilirim. Fakat ne olur bu sözlerime kalbinizin en mahrem odasını açın. Kendinize acı çekme izni verin şimdi. Burası sizin en güvenli sığınağınız. Kimsenin sizi yargılamadığı, kimsenin canınızı acıtamayacağı o kutsal frekanstasınız. Birlikte titreşiyoruz. Aynı anda bırakın o uzun zamandır direndiğiniz, içinizde biriktirdiğiniz o ağır barajın kapakları usulca açılsın. Eğer gözlerinizden bir damla yaş süzülüyorsa ne olur onu durdurmayın. O yaşlar çaresizliğin değil, ruhunuzun uzun zamandır taşıdığı o zehirli kırgınlıklardan, geçmişin o ağır yüklerinden yıkanarak temizlenmesinin nişanesidir. Ya İnsan kırıldığı yerden eksilmez sevgili kardeşlerim. İnsan en çok o karanlıkta kendi içindeki sönmez ışığı keşfeder. Bugün yaşadığınız bu çetin sürgünlük, bu ağır imtihanlar sizin sonunuz değil. Ruhunuzun arınma, demlenme ve yarınlara çok daha asil, çok daha güçlü bir iradeyle yeniden doğma mektebidir. Kendinizi bırakmayın. O vakur ve onurlu duruşunuzdan asla taviz vermeyin. Bu çetin kış elbet yerini bahara bırakacak. O hak ettiğiniz kutlu gelecek sabırla gözyaşı dökenlerin zaferiyle taşlanacaktır. İnancınızı diri tutun olur mu? Çünkü şafak vakti yaklaşıyor. Bakın nasıl? Bir taraftan dik çıkarken bir taraftan ne neden niçin sizlere anladığımı söyleyebiliyorum. Nedenleriniz ne olursa olsun bundan böyle yolunuz özgürlük olsun kardeşlerim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yolunuz iyilik olsun be. Abi de, amca de, dayı de, pekala de. Yürü git be kardeş. İşine gücüne bak ya. Kötü arkadaşlarla arkadaşlık etme. Bir kereden bir şey olmaz deyip seni farklı yollara götürmeye çalışan kim varsa Allah rızası için uzak dur. Oldu ki baştan bir iş geldi. Ne doğru ne yanlış biliyorsun. Artık oradan uzaklaş. O arkadaştan da uzaklaş. Şimdi özgür günlere adım attın diyorum. Atıyorum. Ne olur o elindeki telefon rehberini bir o numarayı hatta kaldır at. Yeni bir telefon al kendine. Yani yeni bir hat. Ve geçmişle olan bağlarının tamamını kes at gitsin. Abi olmak zorunda. Yeni bir hayat yaşamak ya da ailene bir daha zulmetmek istemiyorsan. Sosyal çevreni değiştir. Alışkanlıkların tamamını değiştir. İnsan isterse başaramayacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. Yeter ki istesin insan ya. İnsana ne zor ki.

Canlarım, kıymetli dostlarım. Bu uzun ve ince yolda kalbini kalbime ortak eden güzel insanlar. Vakit, kelimelerin yerini derin bir sükuta bırakma vakti yine. Saatlerimiz gece yarısını çoktan devirdi. 01'e şurada ne kalmış? 5 kalmış. Ve artık bu gecelik müsaadenizi isteme zamanı da geldi. Dile kolay. Saatlerdir aynı gök

gökyüzünün altında aynı efkarı paylaştık. Gözyaşlarımızla o kırık dökük hikayelerimizin yüklerinden arındık ve en önemlisi ruhumuzun en mahrem odalarında birbirimize yoldaş olduk. Ha? Şimdi odalarınızda ışıklar sönecek, belki radyoların sesi biraz daha kısılacak ama içimizdeki o sönmez ümit ışığı sabaha kadar yanmaya devam edecek Allah'ın izniyle. Bu arada beni soteden dinleyen radyocu kardeşlerime de selam olsun. Çok mutlu oluyorum. Meslektaşlarımın beni dinliyor olmaları, genç kardeşlerimin ya da bu yola ram olmak isteyen, bir şeyler öğrenmek, bir şeyler fark etmek isteyen kardeşlerimin beni böyle gizli gizli dinlemeleri acayip mutlu ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Sorun değil benim için. Her şeyimi örnek alabilirsiniz. Özellikle sevgi, özellikle hoşgörü, bu duygumu, duygularımı çok örnek almanızı çok isterim biliyor musunuz? Paylaşmak, gerçekten sevmek neydi arkadaşlar? Hayat bu. Bazen yorar, bazen sınar, bazen de sevdiklerimizle aramıza hiç istemediğimiz mesafeler koyar bizi. O kırgınlıkların sessizliğine mecbur bırakır. Ama unutmayın ki gökyüzünün en parlak yıldızları gecenin en zifiri olduğu anlarda ortaya çıkar. Sizler düştüğü yerde çürüyenlerden değil ha. Her darbede, her kırıkta daha da çelikleşen, daha da devleşen asil karakterlersiniz. Bunu hep söylüyorum. Kendinizi asla yalnız, asla çaresiz hissetmeyin canlarım. Çünkü sığınağı kendi içindeki sarsılmaz inanç ve sevdiklerine verdiği o büyük söz olanın kalbi asla kaybolmaz. Kendinizi önemsin ya. O kırık parçalardan devasa bir gelecek inşa edin artık. Ve o kutlu şafağa her an sadık kalın. Yarın akşam saat tam 19'da ben yine bu mikrofonda sizleri aynı hasretle, aynı bilgelikle ve sarsılmaz inançla bekliyor olacağım. O zamana kadar kendinize ne olur iyi bakın. O İncitmediğiniz zarif ruhunuzda çok ama çok iyi bakın. Yüreğinizden sevgiyi, vakur duruşunuzdan asaleti, içinizden o içimizdeki kırık dökük hikayeleri muazzam birer zafere dönüştürecek olan ümidi asla eksik etmeyin. Geceniz hayırlı olsun, şafağınız aydınlık olsun, Allah'a emanet olun, hoşça, en önemlisi dostça kalmanız dileklerimle. Bir yayınımızın daha sondayız. Maalesef yayınımız sona erdi. Bir yandan da hakkınızı helal edin. Dört bir taraftan da kontrol ediyorum. Var mı bir aksaklık son anda, son saniyelerde bazen? Evet. Şöyle yapalım. Bir müddet, bir kısım sadece şurası gelsin. 2 dakika kadar. Böyle de bitmiş olsun yayın. Efendim bir yayınımız daha sona erdi. Dua eder, dua bekleriz. Allah rızası için birbirimize dua edelim. Hakkımda ne düşünüyorsan Rabbim milyon katını versin. Hak hukuk noktasında benim hakkım varsa helal hoş olsun. Haklarınızı helal edin. Yarına çıkmaya kimsenin garantisi yok çünkü. Nefesi aldık. Verme garantimiz yok. Verdik. Bir daha alma garantimiz. Var mı? Yok yok, biliyoruz değil mi bunu? Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: 95.5.
1: Çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık bedel. Ödeye ödeye.